0: livet. Sykkeli kırılma yeni karalar aksırtı. Sükkeli valiler ağamı, sükkeli şımar ağamı nok kaktın. Kanıma kepik sıktı ağamı nok kaktı ağamı, işımar ağamı. Akotin şağı yer ağamı ağamı, tanarı ona. Nano iksi vayu ağrı, uvan şağıyı, kıtiyan ittini, uvan şağıyı, iksi vayu ağrı, nano. New bekaya onun tıngı kima bekanlar. Anı gün pıksık tuğrum timi ağrıkalık kavaksın inü teyli mayar ulunga. Kapıya şükür naktuar ulunga şu kaymanan var o makitiyan itçü. Ako tigari onun şikiti ungattı pitaka onaksın. Ako tigari sanimi takusya unang yaksimaldini takusya uvaksini. Inu gara kurokku itti ahtu taanna na sanayan innanu iksi vayu alu. Ay napaya onu ahtuar uraktunga isu maruktunga. Nagaya onu ahtuar uraktunga isu maruktunga. Subigo titiahtunga ila. Tabari sikitu ara jamago uvatin upinyang muahtuni. Nangyak siramin isani mo pangalis iwaruma. Ah, katimi lima ka kasurunang nilimangan na kasurok si mayo. Desu mani 2000 utilugo. Nano alumi kanigi yakati kakirok si mabunga ateo si kalami. Sinaba adigi titaw nang imimigat at anak si wami ni ama pikok sayo ni kuy ang ayo katakti adigi titaw nang imatago. Tena nano iksi vayu ala uvannu uvattinu upaguti langit iksi vatu inna roksimai. Amma sakin wanga unika asiani unika ngarang milunga utok tukuru roksimai amma. Pukuru ga meri ukauti roksimai manga isigakagu anika roksimai mati. Isumaru tigiyaru gilugo na sitan na inyo'y ukakpata miningin ni pisimakin na sungo mailanik ko. Noon naragarami si mayokoro tiluta taksik tuwaro tiluta. Sigara oktuwaro gama supok tulitung oktuwaro gama sigara koro gama taksik tuwaro tiluta.
1: Tana kipi mat kipi karomat ilaniku aku tina menakting muda tema ukara yo kaksi makan yang memat tana ukara si mayu nilat tingaromeli asu aku utak kayo magumnike na muto. Tunga sutiak po si inuwi ka o may tukangin ni unika ako mayut suri yuri at kamin ni adjiging matami so tamakwa kanutuin na suri yuk sakto tuko katta katta ukara yuk kasimaramin ma inuti kanya tuwapin mi tunga suwit.
2: Eikö inutikkakeru yung ekanjutan na eutikku okautikin jaume jakaro okautikin jaktaka. Tesi pitjutikin liku pysyongme jatukakattaa teikkini okautjusme jatukakutte jengut engutte jutikutti pilvattumme pysyongme jukseriju engutte jutikut. Tesi okay, I'm going to go to the house.